yaktım çay içtiğin bardağı, rafa sakladım giydiğin ne varsa, bir bir katladım, bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

gibi bekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalancı de, unuttum de, aldattım de. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 14 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28'lik artışla 14.172 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.48'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.450 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
3: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 40 derece ile orta, Ankara 56 orta, İzmir 63 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 34 iyi, Samsun 59 orta, Diyarbakır ise 55 derece ile orta seviyede.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den pazartesi sabahından günaydınlar. Yeni bir haftaya başladık. İyilikler, güzellikler bulsun inşallah hepimizi. Bugün de tüm zamanların en iyilerini Best FM'de hep birlikte dinleyeceğiz. Ve tabii ki hayatta neler oluyor konuşacağız. Hoş geldiniz. Ben Duygu Kurtes. Saatler onu gösterene dek yanınızdayım.

Linet ve resim dinledik. Geçtiğimiz hafta bir güneş tutulması yaşandı biliyorsunuz. Peki bu güneş tutulması astrolojik olarak hangi burçları olumlu etkiliyor, hangi burçları olumsuz etkiliyor bakalım mı? Öncelikle olumlu etkilenen burçlar Koç, Yay, İkizler, Terazi, Başak ve Yengeç. Olumsuz etkilenecek olanlarsa Kova, Boğa, Aslan, Akrep, Oğlak ve Balık. Umarım çok fazla olumsuz etkiler yaşamayız. Yaşamayacağımızı düşünelim, olmasın öyle bir şey.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
7: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Erpilic Bonfilin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
10: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sayı etkili satıcılarında. İklim

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.

Mustafa Sandal konuğumuzdu. Araştırmalara göre kadınların erkeklere kıyasla daha fazla kendilerini koruma donanımına sahip oldukları ortaya çıkmış. Mesela antikor üretimi 4 kat daha fazlaymış kadınlarda. Acı tolerans eşiği 8 kat. Tebessüm etme 2 kat. Olumsuz duygu ve düşünceye yatkınlık riski, farkındalık 2 kat daha fazla. Kronik yorgunluk sendromu 4 kat. Migren krizleri, yani çevreye duyarlılıksa 2 kat daha fazlaymış.

0: Reklam.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
9: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Sigma ve

Aşk görsen dedi Ajda Pekkan. Bir araştırma var. Neden bazı insanlar zorluklar karşısında daha dirençli ve başarılı? Bu sorunun cevabını vermiş. Böyle insanlar içsel kontrol odağına sahiptirler. Yani hayatlarının kendi eylemleriyle şekillendiğine inanıyorlar. Bu inanç onları daha dirençli, öğrenmeye açık, aktif ve güçlü kılıyor diyor uzmanlar.

Rafet Eldroman konuğumuzdu. Futbol severleri ilgilendiren bir haber paylaşayım. İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak, haberiniz olsun. Bu arada yarı final eşleşmeleri kimler arasında? Real Sociedad, Real Madrid ve Barcelona ile Atletico Madrid arasında.

0: Piyasaların 14 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28'lik artışla 14.172 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.48'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.450 liradan alıcı buldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Seyrantepe, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Hastal, Nurtepe, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık, Altunizade, Avrasya Tüneli, Çamlıca, Uzunçayır, Bostancı, Küçükyalı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Vezir Köprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çamlıbel Sivas İl Sınırı yolunun 53 ve 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni saatimizde Sezen Aksu'yla merhaba demiş olduk. Uzmanlara göre insanların sosyal tercihlerini belirleyen şey yaş değil, kalan zaman algısı. Ve bu algı deneysel olarak değiştirildiğinde insanların sosyal tercihleri tam tersine dönüyormuş.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa
3: İnternet Türknet.
4: İnternetle yaşanan onca güzel şey varsa 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de
3: İnternet TürkNet. Oto rapor,
5: reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Hande Yener konuğumuzdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde komik kedi videolarından derlenen 74 dakikalık bir film sinemalarda 568 bin dolar gişe geliri elde etmiş. Komik kedi videoları izlemeyi hangimiz sevmiyoruz ki? Ben bayılıyorum. Bu arada inşallah bu filmin gelirinden sokak hayvanlarına fayda sağlanır.

0: Yakıtta 1 promil alkol bulunan sürücülerin %70'inin kazalara sebep olduğu saptanmıştır. Alkollü araç kullanmak tehlikeli ve yasaktır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10 FV2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.

Deli Divane ve Ebru Gündeş dinledik. Bakalım dünyada neler oluyor? NASA'nın bir keşif aracı Mars yüzeyinde bilim insanlarını şaşırtan devasa bir alan görüntülemiş, kızıl gezegenin yüzeyinin göz alabildiğine uzanan ve bal peteğini andıran geometrik şekillerle kaplı olduğu belirlendi. NASA daha önce benzer oluşumlara rastlandığını ancak bunların hiçbirinin yeni keşfedilen alan kadar geniş olmadığını açıklamış.

Funda Arar konuğumuzdu. Biliyorsunuz ülkemizde depozito iade sistemi başladı. Ve toplanan ambalaj sayısı şu an 100 milyona ulaşmış. En çok ambalaj toplanan illerden bahsedeyim istiyorum. Birinci sırada Antalya var. 20 milyon 47 bin 8 adet toplanmış. İkinci sırada İstanbul, üçüncü sırada Kocaeli, dördüncü sırada Adana, beşinci sırada ise İzmir var.

0: yapmak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Expertise.
5: Reklam.

dinledik. Çok enteresan bir haber vardı. Yapay zeka çocuk hikayelerinde dişi karakterleri neredeyse yok sayıyormuş. Washington Üniversitesi araştırmacıları 6 yapay zeka modelinin oluşturduğu 23.800 hikayeyi incelemiş. Dişi hayvan karakterler hikayelerin yalnızca %2'sinde yer almış. Erkek karakterlerin bulunduğu hikaye sayısı 9.673 olurken dişi karakterlerin yer aldığı hikaye sayısı yalnızca 513'te kalmış. Peki bunu sorsak yapay zekaya neden bunu yapıyor diye merak ettim ben cevabını.

0: Next FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Hürriyet Tepesi, Çağlayan, Şişli, Balmumcu, Beşiktaş, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, İncirli, Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Uzunçayır, Göztepe, Acıbadem, Koşuyolu, Libadiye, Kısıklı, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi, Kavacık, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde

0: Biz risk haritasını sunar.
1: Fezir Köprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çamlıbel Sivas İl Sınırı yolunun 53 ve 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: abla, Mehmet abla bilmem.
1: Best 3. Norm Ender, Ebru Gündeş. Bir çift göz.

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Anahtar teslim mutluluk. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

içerim, hadi içerim aşkın şarabını.

0: gitmek yok. Anneciğim.
1: Pazartesi sabahında Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de tüm zamanların en iyilerini birlikte dinlemeye devam ediyoruz. Uzmanlar diyor ki kedileri çok seviyorsanız bunun yalnızca zevkle alakası yok. Bağımsızlık, merak ve kişisel alanla kurduğumuz ilişkilerle de ilgisi olabilirmiş. Nasıl kedilerle aranız? Sevmeyen yoktur herhalde.

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Shop Expertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Shop Expertiz.
9: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Nilüfer konuğumuzdu. 2024 yılında yayınlanan geniş kapsamlı bir meta analiz, fiziksel aktivitenin depresyon belirtilerini azaltmada etkili olduğunu ortaya koymuş. Araştırmalarda özellikle dansın dikkat çekici sonuçlar verdiği ve bazı ölçümlerde diğer egzersiz türleriyle yaygın tedavi yöntemlerinden daha güçlü etkiler gösterdiği belirlenmiş. Ancak araştırmacılar dansla ilgili çalışmaların sayısının görece az olması nedeniyle bu bulguların daha fazla araştırılmasıyla desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Olsun, biz yine de bol bol dans edelim o zaman.

Nalan dinledik. Bakalım hayatta, dünyada neler oluyor? Antik Yunan elitlerinin yüzüklerinde dünyada bulunmayan metaller keşfedilmiş. Vay, araştırmacılar Tunç Çağı'nda Minos ve Miken elitlerine ait bazı gösterişli yüzüklerin meteoritlerden elde edilen demirle yapılmış olabileceğini ortaya çıkarmış. Yüzden fazla eseri inceleyen araştırmacılar 13 yüzükte meteoritit demirin göstergelerinden biri olan nikel tespit etmişler.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

Ajda Pekkan, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de konuğumuzdu. Rusya'dan keyifli bir haber paylaşacağım. Rusya'da 7 aylık bir köpek stajyer olarak havaalanında işe başlamış. Çok tatlı. Valizleri ve tehlikeli ürünleri tespit edecekmiş bu arada. Göreve yeni başlamış, henüz bölgeyi öğrenmekle ve çocuklarla oyun oynamakla meşgul kendisi.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28'lik artışla 14.172 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.48'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.450 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 40 derece ile orta, Ankara 56 orta, İzmir 63 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 34 iyi, Samsun 59 orta, Diyarbakır

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

0: de vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Beyoğlu, Alıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Avcılar ve Hadımköy yolunda yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Yalıboyu Caddesi, Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Kısıklı, Altunizade Köprülü Kavşağı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Ümraniye, Alemdar Caddesi, Çamlık Kavşağı, Maltepe, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
0: Arvento yol

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her an

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.178 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.89, euro 55.62'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.777, çeyrek altın 11.493 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Hacı Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Çırağan Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Halaskar Gazi Caddesi, Alıcıoğlu, Topkapı, Yedikule, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık Kavşağı, Şileyolu Caddesi, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, Anadolu Otoyolu, Çevre Yolu, Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Ataşehir, D100 Karayolu ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol

0: Expertiz risk haritasını sunar.
1: Pezir Köprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çamlıbel Sivas İl Sınırı yolunun 53 ve 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı size...

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOG sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Best FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Vezir Köprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çamlıbel Sivas İl Sınırı yolunun 53 ve 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Turkcell'le bağlant hayata. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Sıfırların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.143 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.56'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.769, çeyrek altın 11.479 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
3: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 40 derece ile orta, Ankara 56 orta, İzmir 63 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 34 iyi, Samsun 59 orta, Diyarbakır ise 55 derece ile orta seviyede.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Çağlayan, Şişli, Edirne Kapı, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşığı, Harem Sahil Yolu Caddesi, Acıbadem, Altunizade, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, Şile Yolu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Best FM'de 2007 yılının en sevilen şarkıları. Demet Akalın, Tatil.

Best FM'de 2007 yılının en sevilen şarkıları. Hande Yener, Romeo.

Best FM'de 2007 yılının en sevilen şarkıları. Murat Boz, üzüleceksin.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkın.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

0: tur.com'da.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Erpilinç Bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulaması.

0: ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam. Aşk tanrısıyla dans ettim dün.

0: FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 40 derece ile orta, Ankara 56 orta, İzmir 63 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 34 iyi, Samsun 59 orta, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.

0: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.084 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.56'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.767, çeyrek altını 11.476 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Anadolu Avrupa yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Kilios Caddesi, Katar Caddesi, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Beyoğlu, Halıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Bahçeli Evler, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye'ten bağlantı yolu, Anadolu Otoyolu Kavşağı, Ataşehir, Pendik, Maltepe, Erenköy, İnönü Caddesi, Kadıköy, Üsküdar ve Harem Sahil Yolu Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.

Nilüfer ve unutulmaz şarkılardan biri Mavilim, Best FM'deydi. Bir kez daha merhabalar, ben Duygu Kurtez. Bu kez saatler 20'yi gösterene dek yanınızda olacağım. Konuşacağımız çok şey var ve tüm zamanların en iyilerini hep birlikte dinleyeceğiz. Bir kez daha hoş geldiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 111

Candan Erçetin dinledik. Dünyadan enteresan bir haber var. New York'ta zenginler havuz ve gösterişli konutlar yerine artık kendi yiyeceklerini üretebilecekleri konutlara yöneliyormuş. New York Post'un haberi böyle. Üzüm bağları, arıcılık alanları, meyve ve sebze bahçeleri bulunan konutlar daha fazla ilgi çekmeye başlamış.

Mustafa Sandal ve şarkısı Tek Geçerim Bestefem'deydi. Araştırmalara göre yaş ilerledikçe vücut kokusunun değişmesinin bilimsel bir nedeni var. Uzmanlara göre bu durum hijyen eksikliğinden değil, yaşla birlikte cilt kimyasında meydana gelen değişikliklerden kaynaklanıyormuş. Özellikle ciltteki yağların oksitlenmesiyle oluşan bir molekül bu kokulara sebebiyet veriyormuş. Herkes sağlıklı olsun, iyi olsun da güzel kokmak çok kolay sonrasında.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Reklam.

Sezen Aksu konuğumuzdu. Dünyadan enteresan bir haber geliyor yine. Hazır mısınız? Dünyaca ünlü müzik efsanelerinden Elton John, diz protezi ameliyatında çıkarılan kendi diz kapaklarını altın kaplama mücevherlere dönüştürmüş. Hatta birini boynunda taşıyor. Fotoğraftan anladığım kadarıyla. Vay be! Hiç aklıma gelmezdi. Zenginlik böyle bir şey demek ki.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.079 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.60'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.756, çeyrek altın 11.458 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji,

0: Klima hava kalite indeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 40 derece ile orta, Ankara 56 orta, İzmir 63 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 34 iyi, Samsun 59 orta, Diyarbakır ise 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Granota Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Vezir Köprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas-İl sınırı yolunun 53 ve 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Yavaş yavaş eve dönüş yolculuğu başlıyor, öyle değil mi? Şu anda trafikte olanların sayısı oldukça fazla. İyi yolculuklar diliyorum. Biz hala çalışıyoruz diyenler de vardır. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kulağınız burada olsun çünkü tüm zamanların en iyilerini Best FM'de dinlemeye devam edeceğiz.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarını

0: Selfies.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında. 10

Deniz Seki konuğumuzdu. Uzmanlara göre her gün 500 mililitre portakal suyu içen yetişkinlerde 60 gün sonra binlerce genin aktivitesinde değişiklik görülmüş. Araştırmada özellikle iltihaplanma ve kan basıncıyla bağlantılı bazı genlerin daha az aktif hale geldiği belirlendi. Bulgular, düzenli portakal suyu tüketmenin kalp sağlığıyla bağlantılı bazı göstergeleri etkileyebileceğine işaret ediyormuş. Ama siz mutlaka önce bir doktorunuza danışın. Anlaştık mı?

0: Sağ dönüşlerde yayaya yol verin. Yaya geçitlerinde yavaşlayın. Başka araçlarla aranıza mesafe koyun. Tek yönlü yollarda tabelalara bakarak ilerleyin. Sadece gerekli durumlarda korna çalın. Alkollü halde araç kullanmayın. Kullandığınız şeride dikkat edin. Hatalı sollamalardan kaçının.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklam.

tabii ki sen bir tanem. Ter içinde içim bileylenir. Bu kaçıncı çalmışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

sarı saçlarından sen suçlusun dedi Müslüm Baba. Araştırmalara göre iş görüşme mülakatlarında ilk izlenimi en çok etkileyen faktör CV değilmiş. Ses tonu, konuşma akıcılığı, jestler, göz teması, mimikler ve duruş CV'den daha etkiliymiş.

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

Kenan Doğulu konuğumuzdu. Sosyal medyayı yakından takip edenler bu değişikliğin farkına varmışlardır ama pek ilgisi olmayanlar vardır. Ben de paylaşayım bu haberi. Instagram logosunda 10 yıldır kullandığı yazı tipini değiştirmiş. Neden değiştirdi sorusunun cevabını Instagram'ın başkanı açıklamış. Daha sade ve modern bir görünüm oluşturduk demiş.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Balmumcu, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şişli, Ok Meydanı, Hastal, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar, Bebeklikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Erenköy, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Kavacık, Beylerbeyi, Üsküdar, Maltepe ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Expertise risk haritasını sunar.
1: Vezir Köprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas-İl sınırı yolunun 53 ve 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Nilüfer dinledik. Bu arada yeni saate de merhaba demiş olduk bir kez daha. Trafikte bize kulak verenlere iyi yolculuklar. Bu saatlerde yoğunluk oldukça fazla çünkü. Araştırmalara göre açlık sadece yemek yeme isteğini arttırmıyor. Beynin diğer zihinsel önceliklerini geçici olarak bastırıp yiyecek aramaya göre yeniden organize etmesini sağlıyor. Evet, aç olduğumuzda hiçbir şey gözümüz görmüyor ki.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, ne

0: neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
3: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
4: Turkcell'le bağlan hayata.
5: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Mustafa Ceceli konuğumuzdu. Dikkat çeken bir araştırma var. İnsanlardaki iyimserliği tüketen şey dünyanın kaotik, öngörülmez olması değil diyor uzmanlar. Çabaların karşılıksız kaldığı sistematik adaletsizlik inancı aslında iyimserliğimizi tüketiyormuş.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Yaz Bana Dedi, Hakan Altun keyifli şarkısıyla bizimleydi. Akşamüstü saatlerinde tüm zamanların en iyilerini birlikte dinlemeye devam edeceğiz. Bu arada ülkemizden bir haber paylaşalım. Gaziantep Arkeoloji Müzesi 6 Şubat depremleri sonrası yenilenerek yeniden ziyarete açılmış. Bir daha öyle büyük depremler yaşamayalım, Allah korusun. Hep iyi günler, hep güzel günler.

0: Reklam. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Reklam.

Haydi Gel Benimle Ol dedi. Sezen Aksu unutulmaz şarkılarından bir tanesiyle bize eşlik etti. Dünyada neler oluyor konuşmaya devam edelim. Rusya'dan bir haber var. Rusya'da orangutanlar soğuk havalardan korunmak için sweatshirt giymeye başlamışlar. Çok da yakışmış hepsine. Gerçekten.

0: Mesut FM. Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 17 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28 değer kaybıyla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altın 11.553 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 40 derece ile orta, Ankara 56 orta, İzmir 63 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 34 iyi, Samsun 59 orta, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Katar Caddesi, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Alıcıoğlu, Topkapı, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var.

0: Anadolu yakasında Beylerbeyi, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Altınizade, Uzunçayır, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Ümraniye, Tepeüstü, Şile Yolu Caddesi, Kavacık, Kozyatağı, Bostancı ve Maltepe'de yoğunluk yaşanmakta.
1: Arven

Mustafa Sandal'la Yeni Saat'e merhaba demiş olduk. Süper Lig'de birçok yenilik var. Peki bunlar neler? Hemen bir konuşalım. Mesela yabancı VAR hakemi yönlendirmesi, çipli top, gol çizgisi, gelişmiş VAR, kale vuruşu 5 saniye içerisinde kullanılmazsa rakip lehine korner verilecek. Oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse giren oyuncu 1 dakika bekleyecek. Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan oyuncu 1 dakika kenarda bekleyecek.

çiçeğin kadar başım belada. Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

Kaçmışım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

esmer kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta.

0: Camı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Başım belada.
1: Best FM'de az sonra.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker kartla hemen başvur, maksimum kart

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a expertise.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam.

Candan Erçetin dinledik. Geçtiğimiz günlerde bir güneş tutulması yaşandı ama şimdi 2027'deki güneş tutulması konuşulmaya başlandı bile. Çünkü 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Tam güneş tutulması 6 dakikadan fazla sürecekmiş. 2027'nin en uzun güneş tutulmalarından biri olacakmış. Bu arada Türkiye'den de parçalı tutulma olarak görülebilecekmiş. Nerelerde tam görülecek? Güney İspanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali'de.

0: yapıyor.
1: Gece yolculuğuna çıkmadan önce farlarınızın ve arka lambalarınızın yanıp yanmadığını kontrol edin. Karşıdan araç gelmediği sürece uzun farları yakarak daha ileriyi görmeye çalışın. Ancak uzun farların karşıdan gelen araç sürücüsünün gözünü almaması için özen gösterin ve yoğun trafikli yollarda bunu yapmayın. Karşıdan gelen ve uzun farları yanan aracın ışığına ise dikkatinizi kaptırmayın. Zira göremediğiniz bir noktada farı dikkat çekmeyecek bir başka araçla karşılaşma riski mevcut olabilir.
0: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam.

Ya Fethel Roman konuğumuzdu. Sosyal medyada enteresan videolar karşımıza çıkıyor tabii ki. Mesela bir genç kardeşimiz günlerdir ertelediği ev işlerini yapmanın aslında kaç dakika sürdüğünü ölçüyor. 3 gündür ertelediği bulaşıkları yıkamanın sadece 14 dakika sürdüğünü söylemiş. Ama güzel kardeşim, bulaşıklar da 3 gün bekletilmez ki.

biz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Reklam.

Tarkan ve Ay radyolarınızdaydı. Yavaş yavaş gitme vakti gelmiş oldu. Bu arada başarılı isimlerden, sevilen aktörlerden biri Jackie Chan gençlere bir tavsiyede bulunmuş. Sosyal medyada bolca paylaşıldı. Şöyle diyor: gezin, para gelir, zaman gelmez. Ama gezmek için ne para gerekiyor? Bunu nasıl çözeceğiz? Yarın sabah yine saatler 7'yi gösterdiğinde buluşacağız inşallah. Ben Duygu Kurtes. Herkese güzel bir akşam diliyorum.

veda gerekmez, dön ve çık. Sevdiğin ne varsa al götür.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.